Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Hey. Şuma. Şuma. Hey. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma. Şuma.